Karakhan. Young Murder, I'm a Don. Shadi cut for the year, have a Don. Gel kaç benimle buradan. O deli kacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

hem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz, yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos, tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş, çekmişsin kız anana. Al bende var banana, her noche her manana.

0: Bozma Türkçe'nin en sevilen köşesi bizden birinde. Her hafta olduğu gibi bu haftada Almanya'da yaşayan, renkli kişiliği ve insanların hayatına dokunan sanatı ve kalemiyle ses getiren çok yönlü bir konuğumuz var. Kendisi DJ, kendisi bir radyocu, yazar ve şair. Işığını Dolunay'a bandır da gönder, gözümü almasın. Sesini gökkuşağından geçir de gönder, kulakların duyduğuna inansın. İşte bu duygu dolu satırların yazarıyla Gülbahar Kültür'le uzun uzun sohbet edeceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Gülbahar Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Gülbahar Hanım, aslında sizin de pek yabancı olmadığınız bir yerden Kozmo Radyosu'nun stüdyosundan yayın yapıyoruz. Çünkü eski ismiyle Funkhaus Europa, şimdi adıyla Kozmo'da siz de senelerce yayınlar yaptınız. 1999'da Funkhaus Europa kurulur kurulmaz siz de orada çalışmaya başlıyorsunuz ve yanılmıyorsam hala devam ediyor oradaki göreviniz.
1: Evet, ediyor.
0: Müzik editörlüğü yapıyorsunuz.
1: Müzik redaktörlüğü yapıyorum, müzik seçimi yapıyorum yerine göre.
0: Peki nasıl bir uğraş sizin için Kozmo'da ya da müzik, zaten müziğin
1: son
0: içinden gelen bir insansınız.
1: Son yıllarda redaksiyon fazla yapmadım, daha azalttım çalışma zamanımı. Daha çok müzik seçimine ağırlık verdim ve çok keyifli, hep keyifliydi, yoksa 27 yıldır bu işi yapmazdık.
0: Kesinlikle. Şimdi sizin yayın hayatınıza, müzik ve kariyerinize geleceğim ama öncelikle bir göç geçmişinizden başlamak istiyorum. Siz Almanya'ya 1979 senesinde 14 yaşında geliyorsunuz. Evet. Babanız o zamanlar Bremen'de işçi olarak çalışıyor ve aile birleşimiyle geliyorsunuz. 14 yaşınızda nasıl bir Almanya ile karşılaştınız?
1: Nasıl bir Almanya ile? Soğuk bir Almanya ile karşılaştım. Havalar çok soğuktu. Gelmek istemediğim bir ülkeydi. Daha doğrusu yani aile birleşimiyle geldiğini zaten söylediniz. Yani 14 yaşındayken gelmek istemiyordum. 10 yaşındayken gelmek istiyordum. Biraz geç oldu 14. Çünkü ben 14'ümde hayatımda ne yapmak istediğimi az buçuk biliyordum. Ve onun burada gerçekleşmesi biraz zordu. O yüzden güzel olmadı yani ilk başlarda.
0: Yani Türkiye'deki hayatınızdan, okulunuzdan, okul arkadaşlarınızdan kopmak istemediniz büyük ihtimalle.
1: Aynen öyle. Hiç önce çevremi oluşturmuştum yavaş yavaş yani. Lise 2'deydim yani, lise 2'ye geçmiştim. Yani ne tarafa doğru gideceğimi biliyordum. Yani bütün bu planları yaparken tabii ki böyle koparılmak pek de hoş olmadı.
0: Peki nasıldı? İlk döneminiz nasıldı Almanya'da? Yani istemeyerek geldim diyorsunuz.
1: Böyle geri dönmeyle ilgili konuşmalar yapıldığı için evde geri döneceğimizi sanıyordum. Ben de liseyi dışarıdan bitirmek için çalışıyordum. Orada imtihana girecektim. Liseyi bitirecektim. Zaten geri dönecektik. Hayaliyle yani planlarımı yapıyordum. Sonra baktım yani dönmedik. Ben yani o yüzden de şey yapmadım. Almanca öğrenmek de istemedim. Nasıl olsa döneceğim diye.
0: Hatta elindeki notlarda 3 sene boyunca Almanca öğrenmeyi reddediyorsunuz diye yazıyor.
1: Gerçekten öğrenmedim çünkü ihtiyacım yok, nasıl olsa gideceğiz. Ben de dışarıdan liseyi bitireceğim. Evde zaten 10 dersini çalışıyordum. Baktım işte 17'sinde hiç öyle bir hareket yok.
0: Yani dönülecek gibi gözükmüyor.
1: Dönülecek gibi görünmüyor. Yani herkes gibi babam da kendini kandırıyordu. Ve böylece dedim en iyisi biz buradan şöyle bir sıfırdan başlayalım.
0: Ondan sonra buradaki eğitim hayatına kaçıncı sınıftan başladınız?
1: Ondan sonra ben aşağıdan başladım. Yani liseden geldim ama dil bilmeyince yani bir anlamı olmadığı için ben Hofschule'ye gittim. Sonra Real'e gittim. Sonra işte gimnazyuma işte ilk başlarda almışlardı. Oradan yani geri gittim. Burada gimnazyuma Türkiye'den liseden geliyorum diye iyi niyetli bir hocamız vardı. O beni burada gimnazyuma nasıl artık kaydettirdiyse öyle bir baktım, kendimi gimnazyumda buldum ama tabii çok saçma bir karardı. Hı hı. Yani iyilikten maraz doğdu, birkaç sene kaybettik. O anlamda tekrardan başladım işte aşağıdan, dediğim gibi ortaokuldur, lisedir, işte meslek öğrenimi, böyle işte üniversiteye gidene kadar peş peşe tak tak tak hepsini yaptık.
0: Peki şey noktasını hatırlıyor musunuz ya? Yani kendi içinizde de artık bu fikirle barışıp tamam ya artık Almanya'da yaşanır dediğinizde kaç yaşındaydınız, onu hatırlıyor musunuz?
1: O biraz sürdü. o biraz sürdü. Çevre edindikten sonra, dili biraz öğrendikten sonra, işte buradaki aktiviteler başladığında, yani birazcık Türkiye'deki hayatıma benzer bir hayat kurduğumda tabii ki o zaman burada yaşaması da daha kolay oldu. Yani alışmam tabii ki kabul ettikten sonra çok uzun sürmedi. Üç sene içinde diyelim, 3-5 sene içinde yani burada yaşamaya karar vermiştim yani.
0: Ve siz aslında Türkiye'ye dönüp dediğiniz gibi Türk dili edebiyatı okumak istiyordunuz. Evet. Derken Almanya'da kalıp Alman dili ve edebiyatı okudunuz. Peki tam
1: çok da fazla bir şey fark etmedi.
0: Aynen onu soracaktım. Tam da yerini tuttu mu?
1: Tuttu zaten, onun karşılığı oydu yani. Benim edebiyatla bir şey yapmam lazımdı. O anlamda başka bir bölüm olmasını zaten düşünmüyordum. Yani bütün yaptığım işler, işte yolla gittiğim yollar oraya çıkacaktı. Yani Türkiye'de yapmak istediğim şeyi diyelim ki kaç yıl sonra burada yaptım. Biraz geç oldu ama geç olsun geç olmasın diye. Gerçi güç de olmuştu ama hepsi geçti.
0: Peki Alman dili ve edebiyatı okuduğunuzdan memnun musunuz? Çünkü Alman edebiyatı biliyorsunuz dünyaca ünlü şairler, yazarlarla dolu bir edebiyat dünyasından bahsediyoruz.
1: Zaten istediğim bir bölüm olduğu için memnun olmamak şey değil. Yani ben daha doğrusu üniversiteyi her zaman şey olarak gördüm. Yani gideyim, gitmem gereken bir yer. Yani belli bir şeye ulaşmam lazım işte, bilgi seviyesine falan derken. Aslında ben üniversitede okudum ama aslında evde okudum. Yani daha çoğunu dışarıda okudum, yani üniversitede değildi. Üniversite benim için bir, ne bileyim, bu işin resmi tarafı oldu. Yoksa ben zaten okuyordum yani dil ve edebiyat, Türkçe olsun, Almanca olsun zaten okuyordum evde.
0: O zaman hazır Alman edebiyatına girmişken sorayım. En sevdiğiniz Alman yazarlar kimlerdir?
1: Ya böyle şeyler yapmayın.
0: Seçim yapmak zorunda bırakmayın diyorsunuz.
1: Yani bunları saysam ne olur? Hadi tabii ki yani sayabileceğim bir sürü isim var. Bir Alman edebiyatı demeyeyim ben. Almanca edebiyat diyorum. Çünkü yani buna biliyorsunuz Avusturya giriyor, İsviçre giriyor.
0: Evet.
1: Oradan da bir sürü yazar var. Ya çok sevdiğim yazar ne diyeyim? En çok yani isim vereceksem bir Rilke'yi vereyim. Bachmann'ı vereyim. Şu anda zaten kitabımı çeviriyorum. Ondan sonra başka kime vereyim? Vermeyeyim.
0: Başka, tamam. Rilke ve Bachmann'da kalalım. Ve çok siz ya dediğiniz gibi.
1: Desem şudur budur, hepsini okuduk etti. Ama ben bu tür şeyleri sevmiyorum.
0: Anladım. Haksızlık gibi geliyor tabii ismini saymadıklarınıza değil mi?
1: Beş film, en çok sevdiğim beş kitap. Ya bu şu bana biraz da internetteki o çok sinirimi bozan şeyleri, listeleri hatırlatıyor.
0: Anladım. Şimdi üniversite hayatınıza bir gelmek istiyorum. Çünkü üniversite hayatınız sırasında da çalışıyorsunuz ve hatta taksicilik yapıyorsunuz. Şimdi 1980'li yıllardan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: O zamanlar tüm Almanya'da dahi kadın taksi şoförü çok az. Siz de yabancı evet. kökenli bir kadın olarak yani bu işe giriyorsunuz.
1: Bremen'de ilk olduğumu biliyorum.
0: Bir de Bremen'de ilksiniz.
1: Yani öyle de deniyordu. Sonra da benim bir arkadaşım vardı, o da aynı şekilde.
0: Bize bir bahseder misin? 1980'li yıllarda Türkiye'den gelen bir kadın olarak Bremen'de taksicilik yapmak nasıldı?
1: 98 kaçtı? 90 mıydı? 88 hatırlayamıyorum. Ama ben şunu da bileyim, yani üniversite yıllarında ve ondan sonra da 3 yıl her hafta sonu cumartesi, pazar genelde yani her hafta sonu takside çalışıyordum. Nasıldı? Millete enteresan geliyordu kimilerine. Kimileri işte sen bir Türk kızı olarak nasıl böyle bir iş yaparsın? Anan yok mu, baban yok mu?
0: Bunlar büyük ihtimalle Türk yolculardan gelen cümlelerdi.
1: Yani Türkiye'li yolculardan gelen. Almanlar tabii ki böyle biraz şaşırıyorlar. Zaten beni Türkiye'ne benzetmiyorlardı. Çünkü yani ne bileyim kimi diyordu, Fransız mısın, Perulu musun bilmem ne. Herhalde kafalarında şöyle bir resim oluşamadığı için bir türlü başka milletlerin hepsini sayıp ondan sonra Türkiye geliyorlardı.
0: Yani peki nasıl böyle karar vermiştiniz taksi şoförlüğü yapmaya?
1: Nasıl karar vereceğim? Galiba bir arkadaştan gördüm. Para da lazım. Yani bir yerde çalışmam lazımdı. Yani biz dört çocuklu bir aileydik. Tek kişi, babam tek kişi çalışıyordu. Yani biraz yükü zaten fazlaydı adamın. Bir de ben seviyordum yani kendi paramı kazanmayı. Yani BAföG aldığım halde ben kendim çalışmak istedim. Yani o zamanlar, o dönemde ben, babam 12 saat fabrikada çalışıyordu. Ben BAföG ve bu işle babamdan fazla kazanıyordum mesela. Bu da cazip bir şeydi.
0: Kesinlikle. Ve sadece bu işle de uğraşmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Avukat ve noter yardımcılığı yapıyorsunuz. Evet. Sonra da çevirmenlik süreciniz başlıyor. Üniversiteyi bitirirken bir yönetmen, evet, Heinrich von Kleist'in Die Familie Schoffenstein kitabını oyun olarak sergilemek istediğini ve Türkçe'ye çevrilmesini istiyor. Bu şekilde siz de çevirmenliğe başlıyorsunuz. Evet. Ve sonrasında bu devam ediyor.
1: Ben yapıyordum da
0: Anladım. Yeminli tercümanlığınız bu şekilde başlıyor.
1: Son olarak yapıyordum yoksa. Yani ama o işi hiç doğrudur sevmiyordum zaten. Onu da,
0: evet, size kuru ve anlamsız geldiğini söylemişsiniz. Neydi size kuru ve anlamsız gelen?
1: Sabah kalkıp 8'de mahkemeye gitmeye çok canım at. Yani o kadar meraklısı değildim. Belli bir süre sonra fark ettim de bu dedim parasıyla da yapılacak bir iş değil. Yani istemedim, bıraktım.
0: 10 yıl kadar yapıyorsunuz bu işi.
1: Evet, onu yaptım 10 yıl kadar. Onu da yandan yaptım zaten. Hiç benim yani Kosmo işte zamanında Funkhaus Avrupa'ya girene kadar sanırım doğru dürüst sürekli bir işim olmadı. Hep böyle yandan 3-5 işi birden yapıyordum.
0: Bir de hayatınızın dönüm noktalarından birisi müzik kariyeriniz. DJ olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Nasıl başladı DJ'lik?
1: O da bir tesadüf. Benim hayatımda birkaç tesadüf var böyle ilginç. Bunlardan işte birisi de bu DJ'lik işiydi. 90'ların ortalarında böyle arkadaşlar kendi aramızda öyle oturup konuşurken bir tane arkadaş öyle dedi ki ya Gülber işte senin bir sürü CD'in var. Müzik dinliyorsun, ediyorsun falan. Biz gidiyoruz eğlencelere, beğenmiyoruz. Hadi gel bizim işte biz kendi kafamıza göre çalalım. Sen çal biz oynayalım dediler daha doğrusu. Ondan sonra cesaret edemedim başta. Kardeşlerimle birlikte yaptım o zaman. 3 kişiydik. Kız kardeşim, oğlan kardeşim. Böyle bir başladık. Bremen'de Lagerhaus diye bir kültür merkezi var. Orada başladık. Aylık işte yaptık eğlenceleri.
0: Yani kendiniz partiler düzenlemeye başladınız bu şekilde.
1: Yok, biz düzenlemedik. Biz DJ olarak çalışıyorduk grup olarak. O kardeşlerim zaten kısa bir süre sonra ayrıldılar. Dediler tamam artık sen kendin yap. Ve oradaki kültür merkezi yapıyordu bunu. Lagerhaus yapıyordu. Onlar işte bayağı tuttu işte. 5-6 sene sürdü galiba. Ondan sonra belli bir zaman sonra da o da cazibesini yitirdi. Yani belli yerde, aynı yerde yapmak derken başka yerlerden teklif gelince öyle dolaşmaya devam ettim. Bir baktım yani hiç hesapta yokken DJ olmuş. Bugüne kadar devam ediyor.
0: 2002'den beri Lolas World Records çatısı altında dünya müziğinden albümler derliyorsunuz. Bestelenmiş şiir ve şarkı sözlerinizden oluşan eserler United Colors of Words tarafından Ağustos 2012'de bir albümde toplandı. Nasıl bir albüm çalışmasıydı bu?
1: Bu albümü mü soruyorsunuz özellikle?
0: Evet, tabii ki.
1: Bu benim şiirlerimden oluşan bir albüm. Yani o dönem çok albüm derliyordum ve bir sürü müzisyenle tanışmıştım. Bir gün aklıma bir fikir geldi. Dedim ben böyle bir derleme yapayım kendi şiirlerimi. Yollayayım bakayım onlara. Kim yani bir şey yapabilir yani tek söz müzik olarak birlikte bir şeyler üretebilir miyiz, yaratabilir miyiz diye. Ama çok olumlu teklifler geldi. Benim beklediğimden fazla şarkı, türkü, işte ne bileyim çeşitli dallarda ürettiklerini bana gönderdiler. Biz bir CD yapacaktık. Oldu 2 CD. Yani bunun dışında kalan birkaç tane daha olmuştu. Yani albüme giremeyen. Öyle bir çalışma yaptık. Ondan sonra onu yapanlarla birlikte tabii ki Almanya'da yaşayanlarla dışarıda yani çoğu Almanya dışındandı sanatçıların. Onlarla bir gece düzenledik. Birkaç gece düzenlendi. Ondan sonra İkincisine devam etmeyi düşünüyordum ama bir türlü fırsat olmadı. Başka şeyler girdi, başka projeler girdi. Sonra başka albümleri derlemek için bana menajer, yani onların sorumluluğunu üstlendim derken kaldı. Sonunda bildiğiniz gibi CD sizlere ömür olduğu için benim işte bitti.
0: Şimdi sizin tabii sadece müzikle uğraşınız, sanatınız devam etmiyor. Bunun yanında yazarlık ve şairlik tarafınız da var. Şiir, öykü ve masal türlerinde 9 tane kitabınız çıktı hatta. Bu yazarlık nasıl gelişti? Yani edebiyata ilginiz zaten anladığım kadarıyla çocukluğunuzdan bu yana vardı. Peki yazmak farklı bir şeydi. O ne zaman başladı?
1: Ben sanırım ilkokul 1 ya da 2'de başladım. 7 yaşında yazdığımı hatırlıyorum. Ondan sonra ne yaptım? Onları ben işte baktım devam ediyor. Babamın Almanya'dan mektuplarının içine koyduğu 10 marklardan birkaç tane deri ciltli defter aldım, içine yazmaya başladım. Onlardan sonra ondan sonra durmadı yani yazmaya. Yani şiirle başladım. Uzun sürede öyle gitti. Sonra kısa hikayeler, sonra işte absürt diyaloglar derken bir iki uzun novela oldu. Bir romanım çıktı. Yani toplamda dediğiniz gibi 9 tane kitabım var. Yazdıklarımın son yıllarda biraz az yazdım ama yani birikmiş bayağı var. Şu anda ilgilenecek şeyim yok çünkü kendim için tamamen son 4 yıl çeviriye verdim, edebi çevirilere. O yüzden biraz geride kaldı benim kendi yayın dünya işim.
0: Peki hangi konuları işlediniz öykülerinizde ve romanlarınızda?
1: Öykülerde hangi konular işlenir? Yani şimdi aşk, hayat, insan, yani her türlü konu. Çocukken başka konular tabii. Ha ben bu işten ekmek de yedim ortaokuldayken, onu da söyleyeyim.
0: Nasıl oldu?
1: Nasıl oluyordu? Kızlar geliyordu. Ben kız lisesindeydim. İşte sevgililerin isimlerini veriyorlardı. Baş harflerine yazıyordum bir şeyler.
0: O şekilde onu para kazanıyordunuz ortaokulda Türkiye'de.
1: Yok, para değil yok. Tost ve kola.
0: Aa, gerçekten ekmeğini yediniz yani.
1: Evet yani gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Para olur mu canım, bu kadar değil.
0: Şimdi söyleşimizin sonuna doğru yaklaşırken 3 tane cümle kuracağım, onun devamını getirmenizi isteyeceğim sizden. İlk cümlem sanırım en zorlarından birisi olabilir. Almanya benim için.
1: Dilim. Benim için dil. Almanya'dan çok bir de Almanca önemli benim için.
0: Peki Almanca artık benim dilim diyebiliyor musunuz?
1: Tabii ki diyorum.
0: Tabii ki diyorsunuz. Kendinizi hangi dilde daha rahat hissediyorsunuz?
1: Onu söylemek de zor ama şöyle bir şey diyebilirim. Bazen onda, bazen bunda. Yani konuşmaz ya da yazarken konuya bağlı, içeriğe bağlı, yoğunluğa bağlı. Bazen ya bize şöyle bir şey var. Ben Almanca veya Türkçe diyor. Yani hadi şimdi oturuyorum ben bugün bir tane de Türkçe öykü yazayım. Yok böyle bir şey. Yani kendiliğinden geliyor. Yani o tekst kendisi belirliyor. Almanca mı olacak? Yoksa Türkçe mi diye. Yani bu konuda uzun süre düşünmeme hiçbir zaman yani ihtiyacım olmadı. İkinci. Yani Almanca'yı öğrendikten sonra tabii ki. Yani önceden tabii ki Türkçe yazıyordum ağırlıklı.
0: İkinci cümlemle giriyorum o zaman size. Türkiye benim için.
1: Türkiye benim için zor bir coğrafya.
0: Peki sonraki senelerde hiç içinize, ya aslında tamam burada yaşadım, ettim, burada hayatımı kurdum ama yine de Türkiye'ye dönüp orada artık yaşamak isterim gibi bir his geçti mi?
1: Eskiden geçiyordu, bir yerde herkesin yaptığı gibi. Ben de sahil kasabasının birinde bir kafeterya açıyordum yani.
0: O rüya sizde de vardı.
1: Ama sonra vazgeçtim, ben o kafeteryaya gideyim kahvemi ısmarlayayım istedim, öyle oldu. Yani kendimi açmak düşüncesinden uzaklaştım.
0: Peki son cümlem geliyor. Edebiyat benim için.
1: Her şey ve hiçbir şey.
0: Hiçbir şey derken?
1: Her şey ve hiçbir şey. Yani yerine göre bazen hiçbir anlamı olmuyor, bazen her şey oluyor.
0: Bremen'de yaşayan yazar, DJ, çevirmen Gülbahar Kültür, Kozma Türkçe'nin klasikleşen serisi bizden birinin konu oldu. Çok teşekkürler ve tekrar görüşmek üzere Gülbahar Hanım.
1: Teşekkür ederim ben de, iyi akşamlar.
0: Bu ve diğer bütün bölümlerimizi RD Sounds ve Podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.